nasıl nişanlansın? Topulesi topulesi topulesi Davulesi nişanlımla Esenli gızı flahmel kısmı Abeyin neydi beyin sen Ana umlağı sen de elif Fama matlif